0: aradan geçer mi? Dost muhabbet biter mi?
1: Boşanamaz hatır bana.
0: Vakit nakit değil ama dünya manana değer mi?
1: Ne düzgünsün sütümün dal dal dal dal.
0: Karak güller topla gel, bir sahbet bir keramet.
1: Ne payet hızlanır, manalı dinlenme.
0: Sarılma bak boşlar gel, dostlarımdan da haber.